7:54 minutes ile longoloko wa ngwanana indlala le mwingsete ile go gemeta a mitiro a hina hilirimi ya Jesu ya sonto loyi a mitiro le inga la mandle ni kamina Sandra Masangu hivi to go into our radio Msambiki ile go veka kubonga ka wona hiloko hilombele ndlebe yoko simamo hilomba hakuba mitiro ile hi ya kumahlweni hilirimi ya Jitsonga gichilo ingsete le ginene ka ngwan mitiro hilandzelako.

Yeah, boy. Yeah, boy. Uyabona manje. Uyabona manje ngikhumbuza kudala, siyezwana. Ngikhumbuza mzukwane, siyezwana.